Allah qorumtum qarin ama ana machi dilfin faqni yakum tura aw idha kit ghnin sahrim fil mokhnwen amis layt ghabir rusa yabt warqn lwaldin ansiyid frurkhn